Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Radyo 4EB Türkçe programına hoş geldiniz. Önümüzde bir saatlik bir beraberliğimiz olacak. Kurban Bayramı muhtemelen önümüzdeki çarşamba günü olacak. Kurban Bayramı'ndan önce iki programımız daha olma imkanı olacak. İnşallah orada da hacdan bunun kültürel olarak bizim kültürümüzdeki öneminden ve yerinden sohbetler ederiz. Bu konuda bolca bilgilendirmeye çalışırız sizi. Şu anda Zilhicce ayının ilk 10 gününe girmiş bulunuyoruz. Dün itibariyle başladı. Bir haber olunmaması gereken önemli bir zaman dilimi olduğu için siz dinleyicilerimize elimizden geldiği kadar kültürel bilgi vermeye gayret edeceğiz. Programımıza bu Lebek parçasıyla başlayalım. Bu aralar Türkiye'de de çok gerçi bu trendler geliyor geçiyor modalar ama Kabe'de Hacılar Hu der falan diye böyle bir parça vardı. Onu da çalayım istedim neşeli olsun diye ama bir yandan da çok klişe olur diye size bu Lebek parçasını dinletmek istiyorum. Lebek buyur geldim manasına gelen bir kelime. Çünkü hacca parayla, vize başvurusuyla veya uçakla değil, Allah'ın izni ve davetiyle gidildiği için hacca giden insanların sürekli çağrına uydum geldim diye lebbek demeleriyle alakalı bir esprisi var işin. Hep inanırdık, zannederdik ki işte para biriktiren hacca gider. Hep zannederdik ki işte vizesi çıkan hacca gider. Ama işin özünde, ötesinde Allah'ın nasip ettiği o güzel yerlere gidip bu güzel tecrübeleri yaşıyor. Allah bütün dinleyicilerimize en güzel şekilde haclar yapabilmeyi, kabul olan makbul haclar yapabilmeyi nasip etsin diyerek sizleri bu parçayla baş başa bırakıyoruz.

0: Bu yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Station sponsor.
1: Sevgili dinleyiciler, hepinize selam olsun. Welcome all of you. It is good to have you with us this afternoon. Stüdyodan dışarı bakıyorum. Yağmurlu, hafif kapalı bir hava var ama sakin. Belki bir bardak çayla veya bir bardak kahveyle biraz içimizi ısıtmaya, dinlendirmeye hazırlanabiliriz. So pour yourself something warm, settle in. This one's going to be a little journey for the heart. Bugün sizi yılın en kıymetli mevsimlerinden birine davet ediyoruz programımızdan. Hazırsanız yola çıkalım. Zilhicce ayındayız. Hicri takvimin son ayı. Hac ayı diye anılan o mübarek ay. The last month of the Islamic year. The one tied to pilgrimage. Bu ayın bir özelliği var ki insan içini ürpertiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Buhari'nin İbni Abbas radıyallahu anh'tan naklettiği bir hadiste buyuruyor ki, bu 10 günde işlenen salih amellerden daha sevimli amellerin yapıldığı başka günler yoktur. Think about what that means. There's no other stretch of days where your good deeds count for as much in the sight of Allah as these days. Bir düşünün. Yılın başka bir gününde yaptığımız hayrın bu kadar değerli olduğu bir zaman dilimi yok. Ve işte o günler şu anda önümüzde. Şimdi belki içinizden biri diyor ki, ben bu sene hacca gidemiyorum. O zaman bu sözler benim için değil. And honestly, there is a thought a lot of us have. This is for the pilgrims, not for me. Hayır, hiç öyle değil. İşte güzel haber tam burada başlıyor. Mahmut Esat Coşan Rahimallah'ın sohbetinde bu 10 günü hacca gidemeyenlerin nasıl değerlendirileceği güzelce anlatılmış. Ve yol aslında Ramazan'a çok benziyor. Extra prayers, some fasting time with the Quran and spend some time with Quran, some fasting, keeping the tongue moist with remembrance, the same rhythm and that we are familiar with, that we already know from Ramadan. Hatta o sohbetlerde öyle ince bir detay geçiyor ki insan sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camide oturup Kur'an okur, zikreder, sonra iki rekat namaz kılarsa bir hac ve umre sevabı kazanır. As if a whole hac and umre was performed, rewards equaling to a whole hajj and umre. If you wake up early before the sunrise, pray your morning prayer in congregation and wait till maybe about 15-20 minutes past sunrise and be occupied with remembrance of your creator, you'll be given the same rewards as you have performed your hajj and umre. This your pilgrimage. Yani hac kafilesinin bereketi buradaki evimizin seccadesine kadar uzanabiliyor. Yeter ki niyetimiz hazır olsun. Şimdi gelin biraz hac kültürünün inceliklerine girelim. Çünkü bu yolculuğun her durağının ayrı bir hikmeti var. Ve bunları bilmek insanın gönlünü zenginleştiriyor. Every stop on this road has a story behind it. And the stories are worth knowing. Zilhicce'nin 8. gününe terviye denir. Bu kelimenin kökünde çok zarif bir mana var. It comes from the idea of giving water, of quenching a thirst. Eskiden hacılar Arafat'a giden o uzun, zorlu yola çıkmadan önce develerini çeşme başlarında iyice sular, suya kandırırdı. They would make sure the camels had drunk their fill before the hard road ahead. It was the day of getting ready. Bir hazırlık günü yani. Ve aslında bunda bizim için de sessiz bir mesaj var. Büyük bir manevi yolculuğa çıkmadan önce insan kendi kalbini de suya kandırmalı. Niyetini tazelemeli, gönlünü hazırlamalı. Sonra dokuzuncu gün geliyor, Arefe. Ve Arefe haccın tam kalbidir. Haccın temel rüknü olan vakfe bugün yapıldığı için bugüne büyük önem verilir. Arafat is standing on the plain of Arafat, the Wukuf. There is the moment where pilgrimage truly turns on. O manzarayı bir hayal edin. Picture it for a second. Milyonlarca insan beyaz ihramları içinde, zengin fakir, makam mevki farkı tamamen silinmiş, omuz omuza ellerini açmış, Rablerine yalvarıyor. At that moment, no labels left, no rich, no poor, no titles, just people in the same white cloth, asking and praying together. O sahne aslında mahşerin küçük bir provası gibi. It looks ahead almost to the day we will all be gutted and reckoned. İnsana kim olduğunu, nereye gittiğini hatırlatıyor. Arefe gününün hacca gidemeyenler için de çok özel bir hikayesi var. And there's a part of pilgrimage that is a gift for the rest of us that we who couldn't perform pilgrimage this year. Bir hadis-i şerifte Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle rivayette bulunuyor ki, kim kurban bayramından bir gün önceki Arefe gününde oruçlu olursa, 2 senelik günahı bağışlanır. A year's worth of sins are wiped clean. This one is gone and the one that is still coming. So 2 years worth of sins are forgiven. If you fast the day before the Eid, that is, I think, 27th of May. So if you fast on 26th of May, yeah, you get forgiven for 2 years worth of mistakes and shortcomings and sins. Tek bir günlük orucun karşılığında Allah'ın rahmetinin genişliğini düşünün. Burada küçük ama çok ince bir nokta daha var. Onu mutlaka paylaşmak gerek. Çünkü İslam'ın inceliğini güzel gösteriyor. It's a small detail that I want to share with you, but it tells you something about how gentle this faith is. Bu oruç hacca gidemeyenler için müstehap, yani tavsiye edilen güzel bir ibadet. Ama hac yolunda olanların, özellikle vakfenin yapıldığı Arefe gününde oruç tutmaları mekruh sayılmış. For the pilgrims, on that day, fasting is actually waved away, and it is not considered something good. So, if you are not going to Hajj, if you are not a pilgrim, fasting is rewarded for 2 years of mistakes being wiped away. But if you are in that journey, going through that hardship, it is actually prohibited for you to fast that day. So it is just a little gentle aspect of beauty, I think. Peki neden? And the reasoning is lovely. Sebebi tamamen şefkat. Hacı yorulmasın. Gücü kuvveti yerinde kalsın. Asıl vazifesi olan duayı, vakfeyi gönül rahatlığıyla yapsın diye. So the faith will rather you keep your strength for the standing and prayer than spend it on hunger. Görüyorsunuz, her hüküm bir merhametin üzerine kurulmuş. So that's out of the compassion of our creator. 10. gün geldiğinde artık bayram var. Yevmin Nahr, kurban bayramı. And the celebration Idul Adha, the day of the sacrifice. Ve hac kültürünün belki de en derin sembollerinden biri burada karşımıza çıkıyor. Kurban. Hazreti İbrahim aleyhisselam ile oğlu İsmail'in teslimiyetinin hatırasıdır. It carries the memory of Abraham and his son and what they were willing to give. Ama şunu unutmayalım. Makbul olan kesilen hayvanın eti değil, niyetin ta kendisidir. It was never really about the animal being sacrificed. It was about the heart behind it. Bir baba, bir oğul, ikisi de Rabbim ne emrederse diyebilmiş. İşte teslimiyet budur. Ve Kurban Bayramı her yıl bize o teslimiyeti hatırlatıyor. Haç kültüründe çok sevilen bir kavram daha var. O da ona da değinmeden geçmeyelim. Haccı mebrur, yani makbul, güzel, Allah'ın seveceği bir hac. The kind of pilgrimage that is truly accepted. Peki bir hac neyle güzel olur? So what actually makes it then haccı mebrur? Profesör Mahmut Esat Coşan aktardığı hadislere göre Peygamber Efendimizin iki şeye işaret etmiş olduğunu hatırlatıyor. Two things, feeding people and a gentle tongue. Yani yemek yedirmek ve ikram etmek ve tatlı, güzel, gönül alan söz söylemek. So speaking nicely and gently and sharing your food and feeding the needy and other people. İkram etmek. İkisinin de altında yatan mana aynı. Gönül yapmak. Karşısındakinin gönlünü hoş etmek. So both of them are really about one thing. Making another person feel cared for. Ne kadar güzel değil mi? And there is, isn't that something? Demek ki en büyük ibadetlerden birinin sırrı da sonunda merhametli bir gülümsemede, sıcak bir sofrada, yumuşak bir sözde sakla sanki. So for a pilgrimage, the journey, holy journey, to be accepted and be mebrur, that is a standing accepted effort, depends on being gentle to other people, saying nice things to other people, and feeding the needy and sharing your food. And it is both of these acts actually indicate the same underlying etiquette, which is caring for someone else. So your entire effort of pilgrimage taken on the holy journey depends on whether you have cared for other people or not. And this is, I think, it shows the beauty of this journey. It is a journey, it looks like, to a certain location, as if we are traveling to a certain location, but it is actually it is an inward journey where you discover yourself, and you discover that one of the most important forms of worship is serving humanity, making someone happy, like healing a broken heart, you know, looking after someone, making someone feel that they're cared for and they're important, share someone's sadness and share someone's happiness as well. Be there, socialize. It is, stop living only for yourself and for your benefits, but recognize other people's needs and situations as well. This is such a beautiful thing. Hatta bu sohbette geçen çok zarif bir cümle var. There's one line in the talk I was talking about that really stops you. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi müşerefeye hitap edip ne kadar şerefli, ne kadar mübarek olduğunu söyledikten sonra buyurur ki, müminin gönlü Allah'ın nazar ettiği bir mahaldir. Onun için bir gönlü hoş etmek Kabe'yi ziyaret etmekten bile daha önemlidir. Mending one person's heart, he says, weighs even more than visiting the Kabe itself. And this is from the Prophet Muhammad. So keeping someone's heart comfortable is really important, and it is more important than actually performing the pilgrimage itself. Bunu bir düşünelim. Sit with that one. Yani başımızdaki insanın gönlünü almak, bir kırgınlığını tamir etmek, bir küskünlüğünü bitirmek, bu dünyanın en mukaddes mekanını ziyaret etmek kadar, hatta ondan daha kıymetli olabiliyor. Sevgili dinleyiciler, burada programımızı bağlarken kalan bir şey de paylaşmak istiyorum. As we wind down, here is what I'm taking with me from all this. Hac yalnızca Mekke'ye yapılan bir yolculuk değil, o kalbin kendi Rabbine geri dönmesinin adıdır. Pilgrimage is not just a journey made to Mecca. It is really the name we give to a heart turning back to home. So it is like we came from our Creator and we're returning to Him. And this journey is a part of that return. But maybe a bit more intangible one. Maybe it is a bit more spiritual journey, this one. Ve bu 10 günde, içinde bulunduğumuz Zilhicce'nin 10 gününde hac kafilesinde olmasak da niyetimizle, orucumuzla, tekbirimizle, küçük bir kurbanla, bir gönül alarak, tatlı bir sözle biz de o kafileye katılabiliriz. None of us has, for us that couldn't be in Mecca, we can still be a part of this. İşte ruhun huzuru da tam burada. That quiet the soul keeps looking for. It isn't somewhere far away. Huzur uzakta bir yerde değil. Allah'a dönen bir kalbin tam içinde. Mahmut Özatçı şu an rahmetullahi aleyh'in duasıyla bitirelim. Let's close the way he would. Rabbim bu mübarek günlerin feyzini, bereketini cümlemizin kalbine indirsin. Hac yolundaki kardeşlerimizin haccını mebrur, dualarını makbul, gözyaşlarını değerli eylesin. May every pilgrim's tears and prayers be received. Bizlere de o mukaddes beldeleri görmeyi, o kafileye katılmayı nasip eylesin. Gönlümüz huzurla dolsun. Sofranız bereketli, sözünüz tatlı olsun. Peace in your hearts, blessing on your tables, sweetness in your words. Allah'a emanet olun diyelim. Buradaki bu kısmını bitirelim programımızın.

yıl hac için Suudi Arabistan'a seyahat edecekseniz, nadiren görülen fakat ciddi bir solunum yolu hastalığı olan ve MERS olarak da bilinen Orta Doğu Solunum Sendromu riskinizi azaltın. Belirtiler arasında ateş, öksürük, yeni gelişen nefes darlığı ve ishal yer alabilir. Kendinizi korumak için hasta kişilerle, develerle, çiğ deve sütüyle, et ve idrarla temastan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın. Seyahat sırasında kendinizi kötü hissederseniz bir kabin görevlisini veya havaalanının çalışanını bilgilendirin. MERS belirtilerini Avustralya'da görmeye başlarsanız hemen doktorunuzu ziyaret edin ve seyahat geçmişinizi doktorunuza anlatın. Seyahat önerileri için smarttraveler.gov.au adresini ziyaret edin. Daha fazla bilgiye health.gov.au/MERS adresinden ulaşabilirsiniz. Bu mesaj Avustralya Hükümeti Sağlık, Engellilik ve Yaşlılık Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Station sponsor.

Hazreti Ayşe, İr Sıddıka, validemiz radıyallahu teala anha rivayet eylemiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten, bir toplantı yerinden oturmuş olup sohbet etmiş olduğu herhangi bir mahalden kalkarken şöyle buyururdu. Sübhanekallahümme Rabbi ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Manası Sübhanekallahümme ey benim Rabbim seni her türlü noksandan tenzih ederim. Her türlü noksandan münezzehsin. Her şeyin güzel, her şeyin tam, her şeyin mükemmel, her şeyi bilirsin, her şeyi görürsün, her şeye kadirsin Rabbim. Seni tenzih ederim. Sen yüceler yücesisin ve bihamdik ve seni överim. Sana hamdü sena ederim. La ilahe illa ente. Senden gayri hiçbir ilah yok. Estağfiruke ve etubu ileyk. Senden mağfiret isterim. Sana yönelirim, sana tevbe ederim ya Rabbi derdi. Hangi toplantıdan, hangi oturduğu meclisten, hangi yerden kalksa bu sözü söylemeden kalkmazdı. Muhakkak bu duayı yapardı. Ve kal ve buyururdu ki la yekulu hunne ahadun haysu yekumu min meclisihi illa gufira lehu ma kana minhu fi zalikel meclis. Her kim şu benim söylediğim duaları, sözleri meclisinden, oturduğu yerden, toplantı ettiği arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiği yerden kalkarken söylerse muhakkak o mecliste, o oturumda, o toplantıda kendisinden sadır olmuş hata ve kusur ve günah varsa bunların hepsi mağfiret olunur. Af olunur, mağfiret olunur. Malum insan toplantıda bazen kalp kırıcı şeyler olabilir, bazen hatalı sözler olabilir, bazen gıybet olabilir, dedikodu olabilir. Allah-u Teala Hazretlerinin razı gelmeyeceği işler olabilir, sözler söylenebilir. Onlara karşı bir garanti olmuş oluyor. İnsan herhangi bir yerden ayrılırken, bir toplantıdan ayrılırken bu duayı öğrenmeli ve söylemeli ki o meclisten kendisine bir vebal, bir sorumluluk, bir günah yazılmasın. Hatası varsa affolsun. Sübhanekallahümme Rabbi ve bihamdik. La ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyatlarını, adetlerini, alışkanlıklarını okuyoruz. Efendimizin en göze çarpan davranışı, davranış şekilleri dua oluyor. Otururken, kalkarken, her yerde, her zaman belli ki Allahu Teala Hazretleri gönlünde, aklında, hatırında, dilinde daima onunla ilgisi en canlı şekilde duruyor. Bu bize tabii örnek olacak bir durum. Her halimizde, her anımızda, her işimizde biz de Allahu Teala Hazretlerini Peygamber Efendimiz gibi hatırımıza getirmeliyiz, hatırda tutmalıyız. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi işte bu duaları ezberlemek, bu duaları söylemek, bu işleri yapmaktır. Yani mesela bir işe başlarken besmele çekiyoruz, güzel. Ondan sonra bir yere oturduğumuz zaman, kalktığımız zaman bunu söylüyoruz, güzel. Kapıdan girerken söylüyoruz, güzel. Camiye girerken duası var, camiden çıkarken duası var, abdest alırken duaları var. Kim abdest alırken o duaları yaparsa abdestin hayrını, sevabını görür, nice nice faziletlere nail olur diye okumuştuk daha önceki şeylerde. Yeni bir elbise giydiği zaman onun sevabı var, yeni bir ayakkabı giydiği zaman sevabı var, duası var. O halde bu duaları manalarıyla beraber ezberlemeliyiz. Bir zengin kardeşimiz iş yerinde bir camide camiye devam ediyormuş. Kendisini de caminin idare heyetine yazmışlar. Sen bizim idare heyetimize seçildin diye bildirmişler. İlk anda hemen reddetmiş. Yapamam. İşim çok. Bulunamam filan. Sonradan düşünmüş ki ya ben neyi reddediyorum? Allah-u Teala Hazretlerinin ibadethanelerinden bir ibadethaneye hizmeti reddediyorum. Olur mu öyle şey? Dünya işlerinin hepsi geride kalsın. Ben bu işi kabul edeyim demiş. Tekrar tamam gelin demiş. Kabul ettim. Şimdi kendisi anlatıyor. Anket yaptım diyor. Kendi çapında küçücük bir anketçik yaptım diyor. 10 kişiye sordum diyor. Yani sen Allahu Ekber demenin manasını biliyor musun? 10 kişiden 8 kişi diyor bilemedi diyor. Allahu Ekber ne demek bilemedi diyor. Vallahi işte güzel manalı bir şey ama demiş o kadar. Yani ötesini diyememiş. Güzel olduğunu bilmiş de daha ötesinde başka bir şey bilememiş. Onun üzerine diyor bana da gösterdi. Küçük bir cep kitabı hazırlamış. Bir imam alim kardeşe vazife vermiş, hazırlatmış. Namazda söylediğimiz her şeyin manasını, okunuşunu ve manasını
eski yazılı, asli yazılı şeklini, eskimez yazılı şeklini, eski diyoruz yani bundan önce her yerde kullanılıyordu. Yani okulda, şeyde, şurada, burada. Onun için eski diyoruz ama eskimez bu yazı. Çünkü Kur'an yazısı ebediyen öyle devam edecek. O yazıyla yazıyormuş, yazmış gördüm kitabı. Yanına bu yazıyla okunuşunu yazmış, yeni yazıyla okunuşunu yazmış. Burasına da manasını yazmış. Bütün namaza gelecek bir insan abdest almaktan, namaz kılıp buradan çıkıncaya kadar ne söylediğini bilsin diye elinden geleni yapmış. Hoşuma gitti bak. İş adamlarının hali başka oluyor. Ben iş adamlarını daha çok sevmeye başladım. Zeki insanlar oluyorlar. Yani pratik insanlar oluyorlar. Hemen gördükleri bir eksikliğin tedbirini, çaresini buluyorlar. Hemen teşebbüse geçiyorlar. Herhalde ceplerinde para da olduğundan oluyor biraz ama her para olan da bu işi yapamıyor. Yani ne yapması gerektiğini bilemiyor. Bu kardeşimizi takdir ettim. Prensip sahibi yani. Söylediğimiz sözün manasını bilmeliyiz. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duymalı. Allahu Ekber diyoruz ne demek? Elhamdülillah diyoruz ne demek? Sübhanallah diyoruz ne demek? Rabbi diyoruz, Ya Rabbi diyoruz ne demek? Bazı dualar ediyoruz. Bazen halkın böyle ezberlemiş olduğu duaları duyuyorum. Bana köyden birisi öğretti bu duayı. Hocam nasıl bu dua diyor. Güleceğim geliyor. Dudağımı ısırıyorum zor. Yani öyle bozmuş ki duayı. Tersine çevirmiş. Allak bullak etmiş ama işte onu okuyor böyle. Yani yalan yanlış. Olmaz. Hatta ta'lemu ma tekulun. Yani malum namazda insan ne söylediğini, hayra mı gidecek, şerre mi gidecek, ters mana mı çıkacak? Ters mana çıkarsa namaz fasit olur, bozulur. Okuduğu şeyde mana terse giderse namaz da olmaz. Onun için bazıları bilmiyor. Çok hatalar ediyor, çok kayıplara uğruyorlar. Bir şeyi manasıyla öğrenelim. Bak demin ben manasını kısaca söyledim. Siz de gene hatırınızda tutun. Bir şeyi daha takdirle söylemek istiyorum. Takdir ederek yani. Allah razı olsun. Abdülaziz hocamız, yani kayınpederim hocam Mehmet Said hocamızdan önce bu makamda vazife gören Abdülaziz hocamız. Böyle benim okuduğum gibi Ramuzul Ahadisi okur imiş. Bu kitap bizim tekkemizin şeyidir. Yani muntazaman okunan kitabıdır. Bitince şimdi yeniden başa geçeceğiz. Yine okuyacağız. Yine bitince sağ olursak yine okuyacağız. Neden? Tekrarın sevabı var. Eskiler bunu nasıl okurlarmış? Sayfadan Arapçayı açarlarmış, herkes eline alırmış kitabı. Hani Kur'an-ı Kerim mukabelesi dinliyoruz ya şimdi, sabahları elimize Kur'an'ı alıyoruz, Hafız Efendi okuyor, biz de oradan takip ediyoruz ya, onun gibi okurlar, hızlı okurlarmış. Devirler değişti, köprülerin altından çok sular geçti, ne hale geldik? Eskiden şu kitabı hiç benim böyle izah ettiğim gibi izaha lüzum kalmadan cemaat anlıyormuş. Anlıyormuş da okuyorlarmış, ellerinde kitapla öyle devam ediyormuş. Sonra Abdülaziz Hoca Efendi Arapçasını okuyup kısaca manasını verip geçermiş. Onu da Siteno gibi gayet hızlı bir şekilde kardeşimiz, ihvanımızdan işte Osman Bey onu yazmış, bak kitap haline getirdi. Yani o kadar muntazam takip etmiş, o kadar muntazam yazmış ki kitap haline geldi. Muhterem kardeşlerim, güzel bir söz var. Deniliyor ki el ilmu saydun vel kitabetu kaydun. İlim bir çeşit avdır. Av gibi düşünecek olursak, avlanmak gibi düşünecek olursak, bu yakaladığın avın bağlanması da yazmadır. Yoksa uçar gider. Kuşu yakaladın. Oh ne güzel tüylü, kocaman, iri, yağlı, güzel bir keklik yakaladın. Uçar gider. Yani bağlamak, bunun bağlanması yazıyla olur. Onun için ben diyorum ki gençlere, fakültede de söylerdim, muhtelif konuşmalarımda da söylüyorum, herkesin defteri olmalı şurasında. Bir de küçük kalemi olmalı. Hemen şöyle çekebilmeli, yazabilmeli. Yanında bir mendil bulunacak tabii. Elini yüzünü silmek için filan bir mendil bulunacak. Tarak bulunacak. Geçen hafta okuduk, Peygamber Efendimizin aynası var, tarağı var, misvağı var. 3. Başka nesi var? Sakal tarağı var. 4. Bir de gözlerine sürme çekmek için sürmedan dediğimiz sürmeliği var yani. 5 şeyi yanından hiç ayırmazmış. Demek ki dış şekle de önem veriyordu Peygamber Efendimiz. Yani dış şekli de ihmal etmiyordu. Saçları darmadağın değildi. Sakalları darmadağın değildi. Sonra çok güzel koku mesela. Devamlı güzel koku kullanırdı. Güzel kokuyu çok severdi. Tıp denilen yani güzel koku hangi cinsi olursa, gül yağı mı olur, artık şebboy mu olur, karanfil mi olur, hangisini isterse insan sürsün ama güzel koku. Çok severdi Efendimiz ve sürünürdü.
sizin dünyanızdan bana sevdirilen şeylerden biri diye sıraladığı şeylerden birisi de güzel koku idi. Demek ki yanımızda bir de bu devirde ne bulunacak? Kağıt ve kalem. Küçük bir defter, ciltli olursa iyi olur. Cildin başına bir yazarsınız, dolduğu zaman onu koyarsınız, ikinci defteri alırsınız, iki yazarsınız. Bakalım ömrünüzün sonuna kadar kaç tane defter böyle güzel şeylerle dolacak. Bir hatıra daha nakledeyim. Raif Bey diye birisi vardı. Belediyede müfettiş idi ama yani yüksek bir mevki vardı ama her cuma itfaiye camiinde, şurada itfaiye teşkilatının camiinde fahri olarak Allah rızası için vaaz verildi. Her şeyini yazmış mübarek. Yani kaç tane hatim indirmişse kayda geçirmiş. Diyelim ki ömrü boyunca rakamı hatırımda kalmadı. Şu kadar 1000 Kur'an hatmi yapmış belli. Kaç tane la ilahe illallah demişse onu hesaba geçirmiş. Şu kadar 1 milyon la ilahe illallahım var diye. Ne kadar kelime-i tevhid, ne kadar lafzayı celal, ne kadar subhanallah, her şeyi belli. Bir başka arkadaşımız memuriyete girdiği andan şu ana kadar 30 senelik hizmetinde her maaşını yazmış. Yani ne titiz insanlar var. Güzel. Yani bu titizlik, bu intizam çok güzel. Gayet iyi. İnsanın ne yaptığını bilmesi çok iyi. O bakımdan bu duaları yazalım, ezberleyelim. Peygamber Efendimiz'in zamanında o mübareklerin tabii dikkatleri ne kadar yüksekmiş. Başlarının üstüne kuş konulmuş gibi kıpırdamadan dinlerlermiş Peygamber Efendimiz. Hani şuraya bir kuş konsa omuzuna veya başına şöyle kıpırdasa uçacak. Aman uçmasın diye böyle nefesi kesilmiş bir vaziyette dinler gibi Peygamber Efendimiz'i öyle dinlerler. Ve şıp diye hatırlarına alırlarmış. Efendimiz şöyle buyurdu. Tıkır tıkır tıkır tıkır kelimeleri söyleyebiliyor. Biz bu hafızamızı, dinleme hafızamızı, dinleyip de hafızamıza yerleştirme melekemizi çok geliştirmemişiz. Bizim bir ordinaris profesörümüz vardı Edebiyat Fakültesinde. Hiç defter kitap böyle önüne almadan geçerdi kürsüye. Saatlerce ders anlatırdı. İsimler hepsi ezberindeydi. Tarihler hepsi ezberindeydi. Derya gibi bir adamdı. Çocuklar derdi bu hafızanızı kullanın, kullandıkça gelişir bu derdi. Pazu gibidir. İnsan pazusunu kullandıkça nasıl demircinin pazusuyla başa çıkabilir misin? Boyuna örsün üzerine balyoz indiriyor böyle ömrü boyunca. İşte onun gibi. Onun için dikkat ederseniz hafız kardeşlerimizin hafızası daha kuvvetli. Bu kadar Kur'an'ı ezberlemiş, hafızası yüklenmiş, merak etme. İnsan, en zeki insanlar tüm hafızasının, tüm beyninin 1/9'unu, 1/8'unu kullanıyormuş. 1/9'u kalıyor yani. Demek ki daha yükleyebildiği kadar, çalışabildiği kadar insan çalışabilir. Yanımızda deftersiz gezmeyelim. Küçük bir zarif bir kalem, küçük zarif bir defter. Böyle güzel her şeyi yazalım. Bazı arkadaşlar var. Bayağı mesela benim talebelerimden bir tanesi var. Bayağı şimdi meşhur bir yazar oldu. Dikkat ediyorum, prensipleri gayet iyi şey yapıyor. Yanında defter, hemen bir hoşuna giden bir şey oldu mu defteri açıyor. Hocam bir dakika müsaade. Tık tık tık tık tık hemen kaydediyor. Unutulur. Ne demişti de diye insan biraz sonra hatırlamaya çalışır, unutulur. Bu ilmi yakalamak için yakalayıp bağlamak lazım. Bağlanması yazıyla oluyor. O bakımdan hepimizin defterimiz olursa, kalemimiz olursa herhalde epeyce kar ederiz. Bundan sonraki ömrümüzde onun faydasını görürüz.

Evet, bugünkü programımızın da sonuna geliyoruz. İnşallah haftaya pazartesi günü saat 3'te tekrar görüşmek üzere diyeyim. Tekrar hatırlatalım. Bir yandan sizlerle neler paylaşabilirim diye okumaya devam ediyorum. Bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bu önümüzdeki 10 gün içerisinde iyilik yapmaya çalışın. İyiliğinizi arttırmaya çalışın. Bu iyilikten kasıt artık nasıl yorumlarsanız odur diyemeyeceğim. Mesela elinizle masada tempo tutmak. Bu bir iyilik midir? Ne için yaptığınıza göre değişir herhalde ama hani böyle üzerinde tartışmalı şeyler değil de tespit edip adam gibi iyilik yapın. Yoldan bir engeli kaldırmak, insanlara eza ve cefa verecek bir engeli ortadan kaldırmaktan Allah'ın tamamen her zaman ve her yerde sizi gördüğünü idrak ederek, Allah sizi görüyor diye bunu bilerek ibadet etmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze var. Oruç tutabilirsiniz. Okuduklarımdan size hızlıca anlatabileceğim. Güler yüzlü olabilirsiniz. Tatlı söz söyleyebilirsiniz. Aile efradınıza, çevrenize, iş arkadaşlarınıza. Birisinin bir sıkıntısını gidermek için yardım eli uzatabilirsiniz. Yolda birisine yol verebilirsiniz. Birisine borç verebilirsiniz. Borcunuz varsa borcunuzu ödeyebilirsiniz. Sadaka verebilirsiniz. Temizlik yapabilirsiniz. İlminizi arttırabilirsiniz vesaire gibi artık kendi hayal gücünüzü kullanarak ama bir yandan da hayal gücünüz derken öğrenerek de iyiliğin ne olduğunu bir çalışma içerisine girin. Herhalde işin özünde de biraz da şey var. İşte ben şu taş toprak için iyilik yapmaya niyet ettim dediğin zaman o taş toprak size hiçbir şey karşılığında vermeyecek. Allah için iyilik yapmak, yaradanınızı bilmek herhalde en büyük iyiliklerin baş kriteri olsa gerek. Şimdiye kadar okuduklarımdan hep bunu anladım. Bu önümüzdeki 10 gün içerisinde Allah'a yaklaşmaya çalışın. Bence iyilik olarak hani programımızdan bunu söyleyebiliriz. Zaten kültürel olarak bunca senedir içimize işlemiş olan bu hac, zilhicce, işte ne oluyor ne bitiyor, bayramlar, seyranlar, insanlar yolculuklara düşüyor, geliyorlar, değişmişler falan. Bu insanın kendini aslında keşfi için işte ne oluyor ne bitiyor, bayramlar, seyranlar, insanlar yolculuklara düşüyor, geliyorlar, değişmişler falan. Bu insanın kendini aslında

biraz da ahirete bir şeyler toplayacak diye söyleyeyim. Ondan sonra Arefe günü muhakkak oruç tutmaya çalışın diye hatırlatalım. 2 senelik hata ve günahların affına mağfiret olur diye. Her ne tür hayat yaşamış olursanız olun, Allah'ın şirk hariç bütün günahları affettiğini bilerek bu insanlar Mekke'ye hacca doğru gidip lebbeyk lebbeyk diye bağırırken geldik işte Rabbinin çağrısına uyduk diye. Siz de vücut saatinizin kum saati gibi tersine döndüğünü, her geçen gün zaten eriyerek biterek Rabbinize dönmekte olduğunuzu belki fark edip aynı yolculuğa bugün kalbinizden çıkmaya çalışın diye hatırlatmış olayım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.

Bazen uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için. Bazen hatırlamak gerekir hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir açılmak için. Bazen anmak gerekir anılmak için. Bazen de susmak gerekir duymak için. Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı, iki ağzın ve bir kulağın olurdu. Onun için çok dinleyip az konuşmak gerek. Eğer susarsan, konuşman daha aydınlık olur. Zira sukutta hem sessizliğin ışığı hem de konuşmanın faydası gizlidir. Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabilir. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar coşturur. Anladım ki derin ve esrarengiz olan her şey susar. Anladım ki susan her şey derin ve heybetlidir. Biraz da sessizliğim konuşsun. Harfsiz bir dil bulalım içimizde. Sadece ikimizin anladığı bir hüzün olsun içinde. Sus gönlüm. Çok dile getirme. Sen dile getirdikçe gönlün daha da coşuyor. Daha meraklanıyor. Ve beklemek daha da zorlaşıyor. Sus gönlüm. Çok laf etme. Az söyle ki işimiz olgunlaşsın. Az söyle ki hakka karşı yanlış kelam çıkmasın. Sus gönlüm. Bir elif miktarı sus. Az kaldı bahara. Dayan gönlüm. Denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğini biliyorum. Beklemekten başka çare olsaydı seni durdurmazdım. İnan bana. Ama yok. Başka çare yok. Unutma ki ilaç bile beklemeden tesir etmez. Çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. Sus gönlüm. Bu işin bahara dönünceye kadar, bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar,